0: We are Galaxy Radio. We are your daily playlist provider.
1: Alo, Mike Lee, ne yapıyorsun ya? Oğlum bak, biz ortamlara sokacaktın. Yalan etme bak, yeni dostumuzun herkes burada. Geldi millet. Yalan etme oğlum.
2: I just love you.